mu adie bia na tesi wo me ne me kunu ntam ne me yere ntam tesi wo matuma mu tesi wo sika sembu tesi wo me ne ma bo fo ntam yesu mo se Sending now, sending now. Every satanic chronic on my marital life.

Seven FM. Ye rum ewo kasiye numa. Misra o shenu zuma misa ensema. Ene edi eba abe somono. Etia fi asemno ebi eni. Coach edi eni Ibrahim Tanko. Ngunimse ono ne head coach edema media.